Dile hezene bine, şimayru tezdikirim hae.

şeşane mezgeci ka kurdane ji qabila cibrila gazala zozana ke hili anbi esto

Yeah.

tutuşur geceler boyu hüzünler dolar boş kadehine yüreğim tutuşur geceler boyu.

0: Radio ve.
1: Bu hamu hunermendin nemir, yek bu stranin me, de kafesa singa khada parasta.
2: Hesli Bağı Adil.
3: Uşfe Çelebi.
2: Umrad Ekmi.
4: Hüseyin o, Kutırki Ömeri.
1: Bu hamu hunermendin nemir, yek bu hizmeta hüner, bu stranin me kirin.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Autobox, Wagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Autobox, Wagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0539 929 0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng. Radyo Veng.

Ali Godar neyse me hat damstran gidani poşen poşman bunj be ku gemek tempoy ne boş bu xare bu le ama na her ne Godar'ın heja berbe ben khate Selim Temo çuqasi xaşa mero sarısa be Selim Temo dest be ki o Selim Temo Godar bu ki onji Godar bu ki en behre Godar bu ki enerji ki xort bula on begren çay o kahve o nuşi cam be taşte ve em vet gerem be merabın kerem ken Selim Temo Godar bu ki nay nay

baş, Ahmet roj baş, Merdin roj baş, Raha roj baş, Muş roj baş, Semsura rengin, Sıravu galavşı bu Urmiye muhabbat bu kansına evlir Kirmanşa, Merivan, Duhok, Zahu, Süleymani, Kobani, Kamuşu, Serikani, Amuda rengin evit kem ku her ciyi ku her kurdak nama godar ki keyif kaş be, bükem be, enerjik be, velhasıl be kimi dirani ve neyşe, karıkavici neyşe, velhasıl keyif keyif oy be. Bu benim Sıravu galav godarken, Deroj men haberdem hatın, İro hnek axiftine mey xwaşana. Am İro bu kemen sar rakhne ya. Rakhne hana ç rakhne tujna ama nem rakhne xabken. Selav o golavşe. Herkesi kuna men godart ke. Selav askerin.

Balik Godar neja sıçarak maddeye bütün Nasır Razazi Godarken sıran gala gala ki kevlerini ha rüyum kısabı işte evket yerim kısabı işte hoşça ha. Kerem ki, ben bütün Nasır Razazi Godarken

godarin heja Fema katke şandın giringe Nisan diye ku Slav hevalim min Mala Adham O Muazzin Ercan Gelak Slav işlere şandına Muazzin Muazzin Emin Ve gwestin avi bu Bajar ekedin derket ya Wallah hin Fatiha jini zara bakuyun ya Nisan diye ku Az rasini zam Çava bu ya muazzin şi. Mala Adham şi ne sana? Emşte hasken. Sesleri mesela çava muazzinin dalol. Mala dalolu ne rebin? Serkeptin şi böyle. Ve koyu duru. Beni ki şi mele bişinin selfie. Kani hem biz anın abi malayı me çavanın yani. Bıçay bedeyi kuhun ha. Fatih şi ne kadar bak.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
2: Le bajari dirukil amede un jibo revitiek kharine tena va khandan janu jiger ocak başı le benda waya le janu jiger ocak başı hundikarin goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn her uha maddes bi çekirna lahmacun ki de u künefe jikir جی سوریچی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تاما دو غزانن جبو آمده
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi
0: Reklamları dinlediniz
4: Ring reklam kazandırır Reklamlarınız için bizi arayın 0532 489 74 24 Reklam kazandırır
5: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.
6: بله گودار نیجات سه سلام حس کنه ایک دن شیور اسلام شبو کس کوی گفتاری وشان مازندیا ونگ را دیو بنه هیویت کم کن باش بنه هیویت کم کن جیان هر تم بدلی ببه هیویت کم کن کن بمینه سر لیوین و ایرو چند مهیه فیفی ایرو بسو نه مهیه یعنی دروجه دن ام دشن جبو مها نو ام هندی کو ام دسپیکی جب دسپیکا روشا کو ام هاتن جبو برنامه سلاو گلاو حتی ویگاف چه بو؟ دنگ نه اوکی حتی ویگاف ما حفظ دوی هرتم سر بشه که مجاری من هرتم سر زمان بی یعنی جبه کو راستی زمان جبو من گلا گلا کی گرینگ دا کو ام بکارم زمان خواه باغ و خیال بکن و فکر بکن و خبران ببینیم جبر به هندی کو برنامه سلاو گلاو هبه تقس ام دوش مجار زمان برنادن دو پیمک جمعه حتی به سر این اینستاگرام گوتو بوار که که اگر تو چوی شکرم خواهد سر سر مجار زمان باخ و جبه کو ام دمال خواهد به کردی داخ و جیران ما همو کردن لی کس کردی ناخ و یعنی دن یک دن تی یعنی زمان یک دن تی برگ بهیم یعنی او ادی نگیری دایم از بیم سری حتی بنی شب روش ببیشم جیران تو جی برک کردی با اخوا ادی دن کس بسید بدی بخوا فهم بکن یعنی دما زمان هی زمان تایی به زمان خوا با اخوا دما تودکاری با اخوی تا چند اکی یه تا ناسنامه یکی دوش بی چند اخوا و ناسنامه خوا بر نده والحاصل

Roja Godari Neji Ab Qasma Basa Zarabaya Zazaki Kir Em Nihal Çin Kürtki Kumançki Hem Çin Selamela Bostan Ugu Hıdar Kenem Vedgerim

İçe koçları da alayım için sıranı gödertken taybet şu bu. Hevala evin sapı hem hati yaşanlar. Ben isimde gerek spaz şu bu. Lütfu te geçtini bu ve zamanı te şirin evin şi selav hene. Te dili me xoş ger. Bila dili ve her tim xoş be malbata nazlar dela bine şu kadar bilindi. Cevleri arangin helbeci urmayın ya darbazı evleri bine. Selav kandışın şu vere keremken. Evet, İsrail'e taybet yarış bu. Evin yöre.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
1: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Eke kesişmayın nezdi tiryaki zujdar kerdiş yanzı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi Perverde u Şevrumendiye ye Tiryakiye ye Şaredarya Amedya Şaristan'a girdi. Taha Şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0509-929-0566. Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
5: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Omomatik Aktif Beyazlar ve Renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Solu Havlu 12'li 169 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Radyo Wing.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.

0: pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing.

0: Tur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de.

0: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Estu tekirda, dünya da tenimende. Sıba uğurdan bir zıvanı kur, şeve rakım bir zıvanı kur. Zıvanı ma bindesto, eyro estu sıba çınyo. Vengdana şıma hemminan, vayr veci zıvanı.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitlike, parka sumere, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji alo 153.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Le bajare dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İstanbul Bağcılar Meydanı'ndaki mitingde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kamuoyunda tartışılan çerçeve yasaya işaret ederek çerçeve yasa açık olmalıdır, net olmalıdır, cesur olmalıdır dedi. Bağcılar Meydanı'ndaki mitingde konuşan DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünden korkulmaması gerektiğini vurgulayarak, Sayın Öcalan barışın en büyük emekçisidir, 27 yıldır halkların barış ve özgürlüğü için çabalıyor dedi. Diyarbakır'daki özgürlük mitinginde konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Kürt halkı Orta Doğu hakları nezdinde baş müzakereci, baş aktör olan Sayın Öcalan'ın hukuku nedir, devlet karar vermeli, bu hukukun adı özgürlük olmalı diye konuştu. Diyarbakır İstasyon Meydanı'ndaki özgürlük mitinginde konuşan Veysi Aktaş, özgür önderlik Orta Doğu'yu da Türkiye'yi de demokratikleştirir dedi. Mersin ve Van'daki mitinglerde barış sürecinde somut adımların atılması ve yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Yaşamını yitiren sanatçı Kadir İnanır dün son yolculuğuna uğurlanarak Ulus Mezarlığı'nda toplandı.

bu başarıyla ruhu şad olur dedi. Demokratik Dil Kurumları'nın statüden eğitime kadar müzakere için yeni bir çerçeve şiarıyla düzenlediği Kürt Dil Konferansı'nda dilin öğrenilmesi, geliştirilmesi ve korunması tartışılarak önemli kararlar alındı. Alınan bazı kararlar şöyle: Kürtleri temsil etmek isteyen herkes Kürtçe öğrenmelidir. Kurumlar Kürtçe bilmeyen, az bilen veya yazım düzeyinde yetersiz olan personeller için seviyelerine uygun zorunlu dil atölyeleri organize etmelidir. Tüm yurtsever kurum ve kuruluşlar dil çalışmaları için kendi bütçelerinden özel bir pay ayırmak zorundadır. Çevrim içi bir okulun kurulması için çalışmalara başlanacak, sadece kültürel içerik yayınlanacak özel bir televizyon kanalı açılmalıdır. Demokratik Dil Kurumları Kürtçenin önündeki yasal engellerin kaldırılmasını talep ederek Kürtçenin yasal statü ve eğitim dili olmasını istedi. Gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında ev hapsi kararı verilirken aynı gün gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Roboski katliamının 174. ayına ilişkin yapılan açıklamada bu topraklarda demokrasi cezasızlıkla değil hesap vermeyle, barış ise planlı unutturmayla değil hakikatle yüzleşmeyle mümkündür denildi. Türk Tabipler Birliği'nin yeni dönemine etkin demokratik TTB grubunda 8 tabip odaları inisiyatifi listesinden ise 3 kişi seçildi. Ankara'daki açlık grevlerini sonlandırarak İzmir'e dönen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri direnişlerinin bitmediğini, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Ahmet Spor Diyarbakır'da düzenlenecek Ahmet Spor Akademi seçmelerinin detaylı programını açıkladı. Seçmeler 29 Haziran'da başlayacak ve 9 Temmuz'a kadar devam edecek. Duyurulan takvime göre seçmeler 2013-2017 doğumlu aday sporcuların katılımıyla yaş gruplarına göre etap etap gerçekleştirilecek. Ban Barosu, sanal medya hesaplarından yaptıkları bir açıklamada Rojin Kabeş dosyasından çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Aile ise Van Barosu'nu azlettiğini, adalet arayışının devam edeceğini açıkladı. Adana Fethi'de 12 yaşındaki çocuğu istismar eden 60 yaşındaki şahıs ile çocuğu alıkoyan babası tutuklandı. İstanbul'daki 24. LGBT onur yürüyüşüne müdahale eden polis, aralarında 3 gazetecinin de olduğu en az 30 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul Bağcılar'da bildiri dağıtımı sırasında polisler tarafından darp edilerek gözaltına alınan gençlerden Furkan Aksu'nun beyin sarsıntısı geçirdiği ve gözaltında tutulduğu bildirildi. Marmaray'ın Erenköy durağında bir kişi yaşamına son verdi. İran basını, İran'ın son saldırılar ve yerine getirilmeyen şartlar nedeniyle ABD ile planlanan teknik görüşmelere katılmadığını açıkladı. Irak parlamenterlere yönelik yolsuzluk soruşturmasında çok sayıda parlamenter gözaltına alındı. Fransa'nın doğusunda paraşütçüleri taşıyan sivil uçağın düşmesi sonucu pilot dahil 10 paraşütçü yaşamını yitirdi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, Avrupa'da sıcak hava dalgası sebebiyle bir haftada 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dünya Boks Konseyi, Kürt boksör Egit Kabayeli ağır siklet dünya şampiyonu ilan etti. Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, Pakistan'ın saldırılarında onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı 1450'ye ulaştı. Bazı bölge illerinde hissedilen

0: yükselen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 35 derece, Van 26 derece, Urfa 38 derece, Muş 31 derece, Şırnak 34 derece, Batman 39 derece, Hakkari 31 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: Dolar 46.64, Euro 53.27, gram altın 6.084 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yalnız ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye bir yev tedaviye raştı eşkena bire terknayene. Yevna rayır mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
2: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Omamatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Solo havlu 12'li 169 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Radyo Veng.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İstanbul Bağcılar Meydanı'ndaki mitingde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kamuoyunda tartışılan çerçeve yasaya işaret ederek çerçeve yasa açık olmalıdır, net olmalıdır, cesur olmalıdır dedi. Bağcılar Meydanı'ndaki mitingde konuşan DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünden korkulmaması gerektiğini vurgulayarak, Sayın Öcalan barışın en büyük emekçisidir, 27 yıldır halkların barış ve özgürlüğü için çabalıyor dedi. Diyarbakır'daki özgürlük mitinginde konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Kürt halkı, Orta Doğu halkları nezdinde baş müzakereci, baş aktör olan Sayın Öcalan'ın hukuku nedir, devlet karar vermeli, bu hukukun adı özgürlük olmalı diye konuştu. Diyarbakır İstasyon Meydanı'ndaki özgürlük mitinginde konuşan Veysi Aktaş, özgür önderlik Orta Doğu'yu da Türkiye'yi de demokratikleştirir dedi. Mersin ve Van'daki mitinglerde barış sürecinde somut adımların atılması ve yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Yaşamını yitiren sanatçı Kadir İnanır dün son yolculuğuna uğurlanarak Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan, hayatını kaybeden sanatçı Kadir İnanır için gönderdiği mesajında kendisi sinema sanatının başta Yılmaz Güney ve Sırrı Süreyya'nın da dahil olduğu çizginin büyük temsilcisiydi. O halk için gerçek bir sanatçıydı, halkın yürekten etik ve estetik değeriydi, barış sürecinin de gerçek ve ısrarlı akil önderlerindendi, son barış sürecinin de tıpkı Sırrı Süreyya gibi takipçisiydi. İnanıyorum ki yeni barış ve demokratik toplum süreci başarıya ulaşır, bu başarıyla ruhu şad olur dedi. Demokratik Dil Kurumları'nın statüden eğitime kadar müzakere için yeni bir çerçeve şiarıyla düzenlediği Kürt Dil Konferansı'nda dilin öğrenilmesi, geliştirilmesi ve korunması tartışılarak önemli kararlar alındı. Alınan bazı kararlar şöyle: Kürtleri temsil etmek isteyen herkes Kürtçe öğrenmelidir. Kurumlar Kürtçe bilmeyen, az bilen veya yazım düzeyinde yetersiz olan personeller için seviyelerine uygun zorunlu dil atölyeleri organize etmelidir. Tüm yurtsever kurum ve kuruluşlar dil çalışmaları için kendi bütçelerinden özel bir pay ayırmak zorundadır. Çevrim içi bir okulun kurulması için çalışmalara başlanacak, sadece kültürel içerik yayınlanacak, özel bir televizyon kanalı açılmalıdır. Demokratik Dil Kurumları Kürtçenin önündeki yasal engellerin kaldırılmasını talep ederek Kürtçenin yasal statü ve eğitim dili olmasını istedi. Gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında ev hapsi kararı verilirken aynı gün gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Roboski katliamının 174. ayına ilişkin yapılan açıklamada bu topraklarda demokrasi cezasızlıkla değil hesap vermeyle, barış ise planlı unutturmayla değil hakikatle yüzleşmeyle mümkündür denildi. Türk Tabipler Birliği'nin yeni dönemine etkin demokratik TTB grubunda 8 tabip odaları inisiyatifi listesinden ise 3 kişi seçildi. Ankara'daki açlık grevlerini sonlandırarak İzmir'e dönen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri direnişlerinin bitmediğini, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Ahmet Spor Diyarbakır'da düzenlenecek Ahmet Spor Akademi seçmelerinin detaylı programını açıkladı. Seçmeler 29 Haziran'da başlayacak ve 9 Temmuz'a kadar devam edecek. Duyurulan takvime göre seçmeler 2013-2017 doğumlu aday sporcuların katılımıyla yaş gruplarına göre etap etap gerçekleştirilecek. BAM Barosu, sanal medya hesaplarından yaptıkları bir açıklamada Rojin Kabeş dosyasından çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Aile ise BAM Barosu'nu azlettiğini, adalet arayışının devam edeceğini açıkladı.

ettiği ve gözaltında tutulduğu bildirildi. Marmaray'ın Erenköy durağında bir kişi yaşamına son verdi. İran basını, İran'ın son saldırılar ve yerine getirilmeyen şartlar nedeniyle ABD ile planlanan teknik görüşmelere katılmadığını açıkladı. Irak parlamenterlere yönelik yolsuzluk soruşturmasında çok sayıda parlamenter gözaltına alındı. Fransa'nın doğusunda paraşütçüleri taşıyan sivil uçağın düşmesi sonucu pilot dahil 10 paraşütçü yaşamını yitirdi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, Avrupa'da sıcak hava dalgası sebebiyle bir haftada 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dünya Boks Konseyi Kürt boksör Agit Kabayel'i ağır siklet dünya şampiyonu ilan etti. Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, Pakistan'ın saldırılarında onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı 1450'ye ulaştı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 35 derece, Van 26 derece, Urfa 38 derece, Muş 31 derece, Şırnak 34 derece, Batman 39 derece, Hakkari 31 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: Dolar 46.64, Euro 53.27, gram altın 6.084 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Le bajare diroki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhayn. Her uha mades bi çekirna lehmacun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canı ciger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve gazanın jibo amedi.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi

0: sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı...
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing.

Ermiçuna ha na. Çuna, çuna, çuna.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
5: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de.

Merkez Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi Xeberanî neyan vernişmadî. Mitingi meydanı Bağcıları İstanbul'da hem sereki Peri Partiya Demi Tuncer Bakırhani kısa kert ubala antiseri kanuni çerçeve ike meyani şar edip nakaşe beno uva gani kanuni çerçeveye aşkara bo, net bo, cesur bo. Mitingi meydanı Bağcıları da Verfeka Partiya Demi Ayşe Güldoğan'ı zikse kert u diyar kert gani herkes Azadi Abdullah Öcalan'ı rane tersi uva brez Öcalan emektarı Teurpil'e aşteyo visto höt sarıyo kesteme de aşti u Azadi'ye şaran xebeteno. Mitingi Azadi'ye ki Ahmet Tevrazya hem Sereka DBP'yi Çiğdem Kılıçgün uçarva gani devlete der hakı statuya kanunuya brez Öcalan'ı da karar bıdığı ki veri çimani şari kurdi u şari roşelatimyanin de müzakere kare sereke u aktori serekeyo gani nameyini statuya azadi bu. Mitinge Azadiye Meydani İstasyonu Amedi'de Veysi Aktaş izi kısa kerduva Serekiye Azade Roji Helatimyan'ın izi Türkiye'zi demokratik keno Sebane tecrit devam keno U Sebane Azadira tersedi Azadiye Serekapo Azadiye Neşariya. Mitinge Mersin Uvani Dezi Amekati Kerdişke Gani Prosesi Aştiye de Gami Ver Biçimi Biri Eştiş U Rezikname Kanuni Lazmi Teurleski Demide Biri Bicardış. Sazgeh Zuhani Demokratiki Vaştike Vastengi Kanuni Veri Kurtki Beri ve Daratış U Kurtki Bibo Vair Statüye Kanuni U Bibo Zuhani Perverdeyi. Türkiye'de nizdi 6 milyon takavudi yani tengası kritike de bare kerdiş radar basmeni Mersin'de zapya işi tevrbiye uhani fakirye bazırganiye takavudan balant. Sedeki şubeyi Mersin'e sendikayı peru takavudan Hüseyin Kurti peru mağduri krizi davet ettiği işini hempari kerdi. Kararı komisyonu vaya sistemani ve şeke rojnameyi fermide ve şambi listeyi dermanan kurali peyserda işe pereyan kriteri tedaviye sema'a cipersayış epero teori tedaviyan zitede zaf bedilya işi ameyi kerdiş. Avukatı kez semedi cigera işi bin pay kerdişi Hakani Koçberan şibi merkezi mevkiye agera işi harman dalı u asteng bibi çar sıra dıma derhak inanda dava abi. Endami Sendikaya Mamosteyani sektörü taybettiyken Ankara'da grevi ve işhane kadınayı u agirayı İzmir, diğer kerdi xabatı inan ne kadiyayı u hatake haki xo bigire dotu köşini xo budomne. Programı aşure tradisyoneli dergahı garip dedeyi Nasarazi bitevürbiye işi zaf merdiman razya. Programı KT'de manaya Kerbela, Uvaştışı Hemolatya Adilane'yi Aleviyan Rojeve debi Sereki Vakfı Dergahı Garip dediği Pir Celal Fırat'ı derhak ziyaretane ke Nero Jande meni şaride münakaşe beni dizi ve aşkereye ke izah kert. Dımayı Kadiyayı Şiroce işini Kerbela Lokme Aşure'yi ke Cemhani Mersin'i de Amevla kerdiş ve Hazaran Hemvelat'ı aynı sofrada Amey Tehet. Bajari Kedimi Arsemiya İstemsuri de Hazaru Dise Sarake Ciden Üçte Keraca Geno Dergek Zaf Mimukete de Kültüre Rojavan Uro Jelati Amey Sentes Kerdiş. Herişe Pakistani ve Afganistani de Humara Merdumanike Dinyay Hubedernayi Bihir Suşeş Humara Birindaranzi Sevşeş Lihiri Derbas Kerd. Teyare gehi Suvarna Buhemi Bangul Kiyeke paytaxtı Taylandi'de hem vela Türk'ü Türk'ü Brezilya'ra ame çantayı eyde nizdi 200 kilogram derman itiriyaki ame diyayış despend bi. Koştari Azizi Mami Pinyan haberani hu bu manevi eşiydi.

0: Reklamlar.
1: Heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sûcdarkirin an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, Parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar. Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne

0: Çewrûmendiyê yê Tiryakiyê ye yê Şaredariya Amedya Şaristanê girdî. Taxa Şehîdligî, Zerrey Sümer Parkî, Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yan zî alo sew banca suhîrî.
1: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Omomatik Aktif Beyazlar ve Renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Solu Havlu 12'li 169 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing.

Akım ile çiyo jari, ateşi ha jari Ez o bekez xore, teyne demeşi ha Vakım ile çiyo jari, ateşi

0: Reklamlar. Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama deve xazanin ji bo Amedê.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam

0: daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing.

0: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza.

0: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

0: merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partiye yönelik yargı müdahalesi iddialarına tepki göstererek biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz dedi. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 14'te Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. CHP lideri Özgür Özel ise saat 13.30'da partisinin meclis grup toplantısında konuşacak. Öte yandan Kılıçdaroğlu yönetiminin çok sayıda il başkanını görevden almaya hazırlandığı öğrenildi. Komedyen Deniz Göktaş'ın Harbi Açık sahnesindeki gösterisinin kaydında oluşan ve 24 Haziran'da YouTube'a yüklenen Ölü Deniz adlı stand-up gösterisine dair tartışmalar devam ediyor. Stand-up gösterisi nedeniyle Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama iddiasıyla soruşturma açıldı. Göktaş'ın gösterisinden kesitler içeren sanal medya platformu X'teki paylaşımlarına da Türkiye'de erişim engeli getirilmişti. Göktaş'ın Ölü Deniz isimli gösterisi kısa sürede 5 milyonun üzerinde izleme almıştı. Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliam davasıyla bilinen avukat Abdurrahman Karabulut, Trojan K5 dosyasında avukat olarak çalışacağını duyurdu. Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini arttırmıştır. Türkiye olarak yeni dönem ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz. Kriz bölgeleriyle 1800 kilometreyi aşan kara sınırına sahip Türkiye, güçlü ordusu, modern askeri kabiliyetleri, gelişmiş savunma sanayisiyle 70 yılı aşkın süredir NATO'nun güvenliğine katkı sunan müttefiklerin başındadır, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsalda bereket, küçükbaşa destek projesi kapsamında ilk etapta 1600 üreticiye ırkının en iyisi 160 bin küçükbaş hayvanın teslim edileceğini duyurdu. Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde stajyer öğrencilerle düzenledikleri etkinlik sonrası gerçekleşen görevden almalara tepki gösteren SES Diyarbakır Şubesi, sendikal faaliyetlerin cezalandırılmasını kabul etmiyoruz, dedi. Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Alipınar mahallesinde bulunan 1. kilometre Mardin yolu galericiler sitesi esnafı hemen yanlarında faaliyet gösteren çöp aktarma istasyonu nedeniyle yıllardır mağduriyet yaşadıklarını belirterek yetkililere çözüm çağrısında bulundu. Hakkari Yüksekova'da denetime takılan ve yaklaşık 30 kilogram uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sahibi Yüksekova Devlet Hastanesi'nde görevli bir uzman doktor olduğu ortaya çıktı. Adıyaman'da sürücüsünün önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdığı otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Bitlis'in de aralarında bulunduğu 69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 708 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kontrolden çıkan çapa motorunun dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Deprem bölgesindeki konteyner kentlerin boşaltılmasına tepki gösteren İHD İskenderun Şubesi, tahliye edilecekler nerede barınacak diye sordu. İstanbul'da NATO Parlamenterler Zirvesi'ni protesto eden 4 Türkiye Gençlik Birliği üyesi gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump, İran bir görüşme talebinde bulundu, görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek dedi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin resmi temaslarda bulunmak üzere Şam'a gitti. İran'ın dondurulmuş 6 milyar dolarının serbest bırakıldığını söyleyen İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian söz konusu paranın Katar üzerinden ülkeye iletileceğini söyledi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı temsilcisi, Irak hükümetinin yolsuzlukla mücadele çabalarını desteklediklerini belirterek, ülkeden kaçırılan ya da Irak içinde olup geri alınamayan kamu varlıklarının değerinin 150 ile 450 milyar dolar arasında olduğunu söyledi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Vay.

Yine hasret var türkülerde. Yine hasret sonu gelmez. Bir alev var yüreklerde. Türkülerden mi bilinmez? Yan yüreğim yan, yürek bir damla ateşte kanmaz. Bedende kuş misali can, uçar Sivas ellerinde. Ozan yanar gönül, ozan yanar gönül.

0: adreste Can Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Heke kesek neziki ve tiryak be sujdarkirin anji darzandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun binijdariyeke rast te derbaskirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike parka sumeri mala bikevir. Telefon 0539 929 0516 Anji Alo 153
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: No Wing Wing'e şimdi.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partiye yönelik yargı müdahalesi iddialarına tepki göstererek biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz dedi. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 14'te Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. CHP lideri Özgür Özel ise saat 13.30'da partisinin meclis grup toplantısında konuşacak. Öte yandan Kılıçdaroğlu yönetiminin çok sayıda il başkanını görevden almaya hazırlandığı öğrenildi. Komedyen Deniz Göktaş'ın Harbi Açık sahnesindeki gösterisinin kaydında oluşan ve 24 Haziran'da YouTube'a yüklenen Ölü Deniz adlı stand-up gösterisine dair tartışmalar devam ediyor. Stand-up gösterisi nedeniyle Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama iddiasıyla soruşturma açıldı. Göktaş'ın gösterisinden kesitler içeren sanal medya platformu X'teki paylaşımlarına da Türkiye'de erişim engeli getirilmişti. Göktaş'ın Ölü Deniz isimli gösterisi kısa sürede 5 milyonun üzerinde izleme almıştı. Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliam davasıyla bilinen avukat Abdurrahman Karabulut, Trojan Kabeş dosyasında avukat olarak çalışacağını duyurdu. Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini arttırmıştır. Türkiye olarak yeni dönem ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz. Kriz bölgeleriyle 1800 kilometreyi aşan kara sınırına sahip Türkiye, güçlü ordusu, modern askeri kabiliyetleri, gelişmiş savunma sanayisiyle 70 yılı aşkın süredir NATO'nun güvenliğine katkı sunan müttefiklerin başındadır, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsalda bereket, küçükbaşa destek projesi kapsamında ilk etapta 1600 üreticiye ırkının en iyisi 160 bin küçükbaş hayvanın teslim edileceğini duyurdu. Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde stajyer öğrencilerle düzenledikleri etkinlik sonrası gerçekleşen görevden almalara tepki gösteren SES Diyarbakır Şubesi, sendikal faaliyetlerin cezalandırılmasını kabul etmiyoruz, dedi. Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Alipınar Mahallesi'nde bulunan 1. kilometre Mardin Yolu Galericiler Sitesi esnafı hemen yanlarında faaliyet gösteren çöp aktarma istasyonu nedeniyle yıllardır mağduriyet yaşadıklarını belirterek yetkililere çözüm çağrısında bulundu. Hakkari Yüksekova'da denetime takılan ve yaklaşık 30 kilogram uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sahibi Yüksekova Devlet Hastanesi'nde görevli bir uzman doktor olduğu ortaya çıktı. Adıyaman'da sürücüsünün önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdığı otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Bitlis'inde aralarında bulunduğu 69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 708 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kontrolden çıkan çapa motorunun dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Deprem bölgesindeki konteyner kentlerin boşaltılmasına tepki gösteren İHD İskenderun Şubesi, tahliye edilecekler nerede barınacak diye sordu. İstanbul'da NATO Parlamenterler Zirvesi'ni protesto eden 4 Türkiye Gençlik Birliği üyesi gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump, İran bir görüşme talebinde bulundu, görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek dedi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin resmi temaslarda bulunmak üzere Şam'a gitti. İran'ın dondurulmuş 6 milyar dolarının serbest bırakıldığını söyleyen İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian söz konusu paranın Katar üzerinden ülkeye iletileceğini söyledi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı temsilcisi, Irak hükümetinin yolsuzlukla mücadele çabalarını desteklediklerini belirterek, ülkeden kaçırılan ya da Irak içinde olup geri alınamayan kamu varlıklarının değerinin 150 ile 450 milyar dolar arasında olduğunu söyledi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo ve

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Le bajare dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê tênin vexandin. Can û ciger ocakbaşı li benda ve ye. Li can û ciger ocakbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocakbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Eke kesişmayın nezdi tiryaki sucdar kerdiş yanzı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiyeye tiryakiye یه شهر داریا آمدیا شهرستانه گردی تا خشیت لگی زره سومر پارکی بانو کر را تلفون 0599-929-0566 یانزی الو 305 سوهیری
4: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
6: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
7: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Solo havlu 12'li 169 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
8: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
9: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için, halkımızla

0: hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
3: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
7: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Reklamlar. Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar sevgili Venk Radyo dinleyicileri. Ben Sarya ile Göçebe Ezgiler'desiniz yine bu hafta, her hafta olduğu gibi. Yine dünyadan seslerle, dillerle, farklı kültürlerle birçok şarkı derledim sizler için. İlk olarak radyomuzda Doğu'nun o mistik ve huzurlu seslerinden biri olacak. Karşımızda aslında asıl mesleği doktorluk olan biri var. Ama bunu insanlara müziğiyle şifa dağıtmayı seçmiş İran'ın en güçlü seslerinden Muhammed İsfahani. Fars müziğinin o ağır başlı asil duruşunu alıyor. İçine biraz da modern tınılar katıp ortaya muazzam şarkılar çıkaran bir sanatçı bu. Dinleyeceğimiz şarkısı ise Auge Aseman. Yani bizim dilimizdeki karşılığıyla gökyüzünün zirvesi gibi bir anlama geliyor. Farsça dilinin o şiir gibi, her kelimesi dantel gibi işlenmiş zarafetini taşıyor tabii şarkıda. Şarkı başlar başlamaz arkada tar ve santur dediğimiz telli enstrümanlar öyle bir dertleşmeye başlıyor ki insan daha ilk saniyede etkileniyor. İsfahani o kadife sesiyle yukarı doğru yükselirken, sesini yükseltirken aslında bize bu dünyanın tozundan, çamurundan, o günlük dertlerinden sıyrılıp o mutlak aşka, mutlak sevdaya ya da güzelliğe doğru yapacağı o dilsiz yolculuğu anlatıyor belki de. Şarkının bir yerinde geçen bir cümleyi paylaşmak istiyorum sizinle. Şöyle diyor orada: "Ey kalbimin kuşu, uç artık bu dar kafesten. Senin yerin gökyüzünün en yüksek zirvesidir." İnsan o kendi dünyevi prangalarından, sıkıntılardan, sorunlardan kurtulmak isteyişinin bundan belki daha güzel anlatılamazdı diyorum ve Muhammed İsfahani, Auge Aseman sizlerle.

0: İran'daydık. Çok güzel bir şarkı, duygulu bir şarkıyla sizlerin karşısındaydık. Radyoları yeni açanlar için ben Sarıya ilesiniz. Göçebe Ezgiler programında dünya müzikleriyle karşınızdayız. Şimdi İspanya'nın ve Latin Amerika'nın o gururlu, aslında biraz da hüzünlü sokaklarına gideceğiz. Halk müziğinin ulu çınarı derler onun için. Ve bu ünvanı sonuna kadar hak eden, siyah şalıyla, gitarıyla sahnede devleşen bir efsanevi İspanyol kadın var. María Dolores Pradera. O sadece kendi ülkesinin değil, okyanusun öbür tarafındaki toprakların da sesi oldu aslında. Unutulmuş, kıyıda köşede kalmış, eski halk ezgilerini bulup çıkarıyor. Onlar öyle bir can veriyor ki hayran kalmamak elde değil. Şarkımız Cariño Malo. Aslında Peru kültüründen gelen geleneksel bir vals peruano eseri. Bizim bildiğimiz o gösterişi salon valslerinden değil tabii bu. Daha çok acıyı, kederi ve en asil şekilde taşıyan bir sokak müziği. İspanyolca sözlerin arkasında insanı içten içe yiyip bitiren, canını yakan ama bir türlü de söküp atılamadığı o yaralı marazi aşklar var. Pradera'nın o tok, sakin tiyatro sahnesindeymiş gibi o vurgulu sesi dökülüyor zaten mikrofonlardan da. Şimdi gitarını buruk, salantılı ritme eşliğinde yarım kalmış tüm hikayelerin ve zamansız vedaların şarkısı geliyor sizlerle. María Dolores Pradera, Cariño Malo sizlerle.
1: Hoy, después de nuestro adiós, he vuelto a verte, cariño malo, y se ve por tu reír que aún no sabes

Göçebe Ezgiler'de şimdi Cezayir'in o dik başlı, hüzünlü ama aynı zamanda da çok güçlü kadını var, Saud Massi. 90'lı yıllarda ülkesinde yaşanan o karanlık iç savaş döneminde müzik kutusunu ve hayallerini yanına alıp yollara düşen, Paris'e yerleşmek zorunda kalan bir göçmen ya da bir sürgün bir kadın o. Ülkesinde kadın bir gitarist olmak çok büyük olduğundan çok büyük baskılar gördü. Ama müziğini hiç bırakmıyor. Flamenco ritimlerini, folk müzik unsurlarını kendi topraklarının ezgileriyle harmanlayıp harika bir köprü kuran bir sanatçı. Cezayir'in Arapçasıyla, yani oranın yerel deyişiyle Darija dilinde seslendirdiği Lobien Elumal, yani iyi ve kötü. Hayatın ta kendisi gibi duruyor ve bunu masal gibi anlatıyor bize. Şarkıda iyilik ve kötülük tozlu bir yolda karşı karşıya gelen iki insan gibi tasvir edilmiş. İlk her zamanki gibi gene çıplak ve savunmasız, kötülük ise dünyanın süslü yalanlarıyla kuşanmış olarak anlatılıyor şarkıda. Zamanın elimizden kayıp gidişine ve adaletsizliğin ortasına boğulan bütün insanlara, masumlara yakılmış bu güzel ağda kulak vereceğiz şimdi. Saud Massi geliyor ve Le Bien et le Mal sizlerle.

0: Duygusal şarkılar çaldım üst üste. Şimdi çok hareketli bir şarkı var. Balkanların o neşeli görünen ama arkasını aslında perdesinin arkasını azıcık araladığımızda gözyaşı süzülen o kederli, dertli bir coğrafyasına konuk olacağız. Düğünlerin ve cenazelerin o büyük şefi, hepimizin çok yakından tanıdığı bir ses, bir sanatçı Goran Bregovic var. Bu kez bizi doğrudan yersiz, yurtsuz, aslında topraksız diyebileceğimiz yani roman kültürünün o hırçın kalbine götürecek. Eski Yugoslavya'nın dağılışını, o savaşın acılarını bizzat yaşamış ve o toprakların çok kültürlü yapısını notalara kazımış bir sanatçı Bregovic. Dünyanın neresine giderse gitsin, bavulunda hep Balkanların o hırçın ruhunu taşıyor ki Ederles şarkısıyla da tanıdığımız, bildiğimiz sanatçı. Şarkısı Maki Maki, Bregovic'in efsanevi roman şarkıcı olan Şaban Bayramovic ile birlikte yeniden canlandırdığı, kökleri eski bir Rumen halk melodisine dayanan çok katmanlı bir eser bu. Şarkı tamamen göçebe romanların dili olan roman dilinde söyleniyor. O roman halkının göç yollarında biriktirdiği neşe de, keder de bu şarkının her bir notasında görebiliyorsunuz aslında. Buradaki Maki ya da şarkıda seslendirilen Mariana aslında Balkanlarda bir türlü ulaşılamayan, peşinden koştukça kaçan bir sistemkar ama vefasız bir sevgili isim geliyor. Balkanların nefeslerin, o trompetlerin ve tubaların deli fişek, coşkulu ritminin altında aslında büyük bir yalnızlık da gizli belki de. Yaşadıkları bütün sıkıntıları belki neşeyle o seslerle aktarmak istiyorlar. Ritmin coşkusuna kapılıp aslında dans etmek istiyorsunuz ama arka planda da asırlık sorunların, sıkıntıların, yaşanan acıların olduğunu da hissedebiliyorsunuz. Şimdi Balkanların tozlu panayır yerine doğru uzanalım. Goran Bregovic sizlerle olacak Maki Maki şarkısıyla.
1: Hop!

Frank Radyo'da ben Sarıya ile birliktesiniz. Göçebe ezgilerdeyiz. Birçok ülkeden, halklardan, dillerden şarkılarla sizlerle oluyorum her programda. Bugün de programımızın neredeyse yarısına geldik ve devam ediyoruz. Şimdi Akdeniz'in tam ortasına, zamanla adeta dondu, kayaların ve zeytin ağaçlarının dile geldi o gizemli Sardinya Adası'na doğru gideceğiz. Elena Redda çok sevdiğim seslerden bir tanesidir. Bu adanın 1000 yıllık vokal geleneğini, o toprağın altından çıkan o kadim çığlığı dünyaya duyuran çok etnik bir etnik sanatçı diyebilirim. Hatta kraliçesi dileyebiliriz. Sardinya'nın o çok sesli halk müziği geleneklerinden beslenen Redda, adanın yerel dilini ve kültürünü alıp modern dünya müziğiyle öyle bir birleştiriyor ki ortaya zamansız bir sanat eseri çıkarıyor. Dinleyeceğimiz şarkının adı da Sardinya dilinde Saluge. Yani ışık. Elena Redda bu eserde adanın o mistik sesini, yüzyıllardır dağlarda yalkılanan o çoban çıngıraklarının o ilkel ritmini ve kıyıya vuran hırçın dalgaların sesini bir araya getiriyor. Şarkı öyle karanlık, öyle derin bir arayış var ki sanki insanlığın ilk günden kalma eski bir feneri yakmaya çalışıyor gibi. Müziğin arkasından gelen o yerel enstrümanların o ham sesleri insana gerçekten bir huzur veriyor. Köklere, toprağa, insanın ortak hafızasını ve her şeye rağmen insanın içindeki o hiç sönmeyen umuda adanmış bir ada şarkısıyla baş başa bırakıyorum sizi. Elena Redda, Saluge sizlerle.

Yine çok sevdiğim bir ses. Göçebe Ezgiler'de. Şimdi şu gürültülü dünyadan tamamıyla uzaklaştıran müziğin o en saf, en huzurlu yerine, arp tellerinin o rüya gibi tınılarına sığınacağız. Katalan arp sanatçısı var sırada, Ariana Saval. Zaten efsanevi bir müzisyen kendisi ve öyle bir aileden de geliyor. Öyle bir ailede ilk nefesini eski zamanlardan notalarını dinleyerek gözlerini açan bir kadın. Ortaçağ ezgilerini ve Kelt arpının sınırlarına gezen Ariana sadece geçmişi de taklit etmiyor. Onları da alıyor ve yepyeni masalsı bir ruh üflüyor adeta şarkılarına. Şarkının ismi aslında Fransızca melodiyi güzelleştirir anlamında. Ariana parmakların ucunda süren o arpın o masalsı sesi eşliğinde insan ruhunun asıl vatanına duyduğu bitmek bilmeyen göçebe özlemini anlatıyor bize sanki bu şarkıda. Burada ne bir hırçınlık ne dünyanın günlük telaşı var. Ariana'nın duru, berrak, adeta gökyüzünden silen pürüzsüz sesi ve o arpın telleri insan içindeki o gizli odayı aralıyor. Kelimelerin ötesine o evrensel sese, şifaya belki de gidiyoruz. Ruhumuzla dinlemeniz için size baş başa bırakıyorum diyorum. Ariana Saval, Adüsü La Melodi sizlerle olacak.

Katılan bir müzikle devam etmiştik. Şimdi bambaşka bir ülkeye gidiyoruz. Afrika'ya, hatta Batı Afrika'ya. Mali'nin o sıcak, kızıl ve kadim toprakları var. Habib Koyte, Afrika'nın sözlü tarihini, kralların hikayelerini ve halkın acılarını kuşaktan kuşağa aktaran bilge ozanların, yani griot geleneğini günümüze en zarif aktaran temsilcilerinden bir tanesi. Mali'nin köklü bir müzisyen ailesinden geliyor Koyte'de. Batı tarzı gitar çalma tekniklerini kendi topraklarındaki o yerel enstrümanların tınılarıyla birleştiriyor ve kendine özgü, tatlı bir tarz yaratıyor. Seslendireceği Deme şarkısı da Bambara dilinde. Çok yalın ama bir o kadar da ağır bir anlama geliyor. Yardım et. Habib bu coğrafya özgü olan, o kurutulmuş büyük bir kabaktan yapılan ve 21 teli olan geleneksel kora enstrümanını, o nehir gibi akan sesini kendi gitar teknikleriyle taklit ediyor. Şarkı göçebe hayatın, çölün ortasındaki o çetin yaşam mücadelesinin ancak ve ancak dayanışmayla, birbirinin elinden tutarak hayatta kalabileceğini söylüyor bize. Koyte'nin o samimi, içten Afrika yerlisesi ve gitarından dökülüyor o su damlası gibi berrak ritimler. İnsanın modern dünyanın o hırpalayıcı yalnızlığından çekip çıkarıyor. Biz de unuttuğumuz o büyük insanlık ailesini, o dayanışmayı veren, içinizi ısıtacak bir şarkı var. Şimdi Habib Koyte, Deme sizlerle.

Göçebe ezgilerde Kafkasya'ya doğru gideceğiz. O buğulu dağlarına, hüzünlü yamaçlarına gideceğimiz bir yer var sırada. Lirit Pipoyan, modern Ermeni kent müziğinin en naif, en incelikli seslerinden bir tanesi. Pipoyan Ermeni halk şiirini ve orta çağdan kalan o eski ozan şarkılarını alıyor. Yine modern piyano ve akustik düzenlemelerle yeniden yorumluyor. Ve bu şekilde bir köprü kuruyor aslında. Geçmişle gelecek arasında, o sesler arasında ve o müzikler arasında bir köprü kuruyor. Dinleyeceğimiz şarkı işte dünyada bilinen adıyla Don't Cry, yani ağlama. Kökleri orta çağ kadar uzanan geleneksel bir Ermeni şiirinin günümüz tınılarıyla yeniden hayat bulmuş hali. Şarkının arka planında insan sesine en yakın, en hüzünlü enstrümanlardan bir tanesi kabul edilen kayısı ağacının kalbinden yapılan dertli düdük sessizce çekişiyor adeta arkada. Yaşama, ayrılığa ve bu zorlu coğrafyanın insan sırtına yüklediği o ağır kederlere karşı bilgece, metanetli bir teselli adeta bu şarkı. Lilith Pipoyan sizlerle Don't Cry.

Artık sonuna geldik programımızın. Son bir şarkımız var. Çok ilginç bir karşılaşmayla, bir tanışmayla öğrendim bu şarkıyı. Atölyemde birçok farklı insanla tanışıyorum. Farklı dillerden, dinlerden, kültürden insanlarla tanışma fırsatı buluyorum. Ki onlardan bir tanesi de sevgili Yohanna'ydı. Bir atölyede sohbet esnasında onların bir müzik grubu olduğunu da öğrendim. Ki yeni şarkılar çıkarmışlar. Şimdi onlardan bir tanesini çalacağım sizlerde. Çoğunluğu kadınlardan oluşan bir grup. Çok sesli, tatlı bir grup. Akdeniz'in ve Balkanların o çok sesli şarkılarını heybelerinde taşıyan Perperuna Ensemble grubu ya da topluluğu. Farklı kültürlerin ve dillerin ortak ezgilerini, insan sesinin en yalın, en güçlü hali olan kurallarla icat eden bir topluluk. Müziğin sınırlarını tanımayan, o göçebe doğasını gerçekten çok iyi özetleyen gruplardan bir tanesi. Seslendirdikleri şarkı Ya Salio de la Mar, yani Türkçe karşılığıyla yakın anlamda söyleyeyim, denizden çıktı. Kökleri Selanik ve Rodos adasına kadar uzanan çok eski asırlık bir seferat düğün şarkısı bu. Ladino dilindeki bu neşeli ama bir o kadar da aslında buruk yüzünü de barındıran eserde denizden yeni çıkmış bir gelinin zarafetini, onun güzelliği karşısında büyülenen insanların hayranlığını anlatıyor. Geleneksel perküsyonların ve kadın seslerine o kusursuz katman katman yükselen uyumu dinleyiciyi eski zaman Akdeniz limanlarının o cıvıl cıvıl havasını solutuyor adeta. Yüzyıllar önce denizleri, engin denizleri aşarak, dalgalarla boğuşarak bu topraklara sığınan, kültürünü koruyan bir halkın neşeli ve umutlu ritmine ortak oluyoruz bu şarkıyla. Ve sevgili Yohanna ve sevgili kadınlar diyorum, sevgili Perperuna Ensemble grubu. Başarılar diliyorum, şarkılarınızı da dinlerim, çok çok güzeller. Muhtemelen dinleyeceksiniz, dinliyorsunuz da şimdi. Sevgiler, saygılar diliyorum buradan Berlin'e ve sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Bugün de programımızın sonuna geldik. Hafta yine farklı şarkılar, diller, kültürlerle, hikayelerle karşınızda oluncaya dek hoşça kalın diyorum. Dikkat edin kendinize. Perperno Ensemble, Ya Salio de la Mar sizlerle.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Vent.

bütün yıldızlar üstüne düşer Dersim'in. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun Dersim.

komşulardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar...

Sebre gili gazin ila majim neken Çave gazalim ili beze bu Dile gazalim ili sekne bu Hun şi bana kode şadimin ve simge gazal Hem de çere rebyan